Nagama kusunira nyimba kumi ezikuteba na Uganda ne zibatambuliza ku bunkenke. Erivubuka lino baliita omutume planeti. Ekiyimba kino bakiyita kyali wajala kiri mu nnamba ya 14.

sita biri tanu tan sita chenda mu biri sita emu hash kati turumbe kati turumbe atusa.